Bange nechengamba Jehovah Shalom eyimba eyimba ne kadongo kamu siye kane style ndala bulichimu fetu chiyimba.